Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan, önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Gül, ilk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

Açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani? To be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ayı ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani? Canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye. Sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani?

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine.

Biliyorum, sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke.

0: fasina, şkiliya mirolovu, nevinun tu fasina.
1: Tebi gamedi sevdam, dediler babasına. Tebi gamedi sevdam, dediler babasına. Horevu meson barha, kızlar gelin horona. Temorfa horevame, siksar Allah sallama.
0: Temorfa horevame, siksar Allah sallama. Temorfa

0: Pulime menakusu.
1: Şolakli karatere biri birine akşın. Şolakli karatere biri birine akşın. Edevane takrone ye pulime tranimeş. Sensiz bu yaylalarda alamayırım nefes.
0: Sensiz bu yaylalarda.

0: baş, koronda yarışırdı sevdam ile paşa baş. Ella leose ella harella metemena, safları sık tutalım herkes girsin korona.
1: Safları sık tutalım herkes girsin korona. Safları sık tutalım.

O yana da dön der sar beni, bu yana da dön der sar beni. Sağ yanımda yarem var, sol yana

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım, her yanım.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

0: hüznün yükünü gece demini aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.
1: Sen

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

0: ile dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.
2: Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay, şafağa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt üankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden. Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendirdiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır. Yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadın Elif. Ne güzellik,

0: ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadıkım, sadıkım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bilirsin ki burada değilim artık. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, gelir benim yüreğimde toplanır. Dağların üstünden sıyrılan duman. Bir yanım mosmordur, bir yanım beyaz, bir yanım kara kış, bir yanım ilk yaz. Can evime bakışların saplanır. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ne sen gurbetçisin, ne ben sılacı. Senden gayrısına bakmak mümkün mü? Gözlerime esir alan dağlardan. Kapımı 3 defa çalan postacı. Adresinde yok diye notlar düşer. Eski adresimde bir hüzün eser. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski adresimse kurumuş bir gül, gizemli bir ıtır. Domur domur kan, yaba yaba yelde savrulur gönül. Firkatli turnalar geçer uzaktan. Dalgınlığım debimetre tanımaz. Başım çarpar bir gemi bordasına. Düşerim bir girdabın ortasına. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Birden bezeklenir sevda haritam. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Laleler toplarım ben tutam tutam. Bizim için çalar kıvrak bir keman. Gök papatya, yer ise lale bahçesi. Aşka ışık dokur kuşların sesi. Seninle hep aynı yerde oluruz. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Kumaşı eprimiş 3 mevsim geçer. İlk yazla uyanır derin uyuyan. Tan sesine cıvıldaşır serçeler. Sevdadır alnıma namlu dayayan. Havuzuma ay ışığı dökülür. Bilirsin ki burada değilim artık. Ruhum yağmur yağmur göğe çekilir. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Gül de çiğ damlası. Buzum sırçayım. Güneşe çarpınca paramparçayım. Bir emirgandayım, bir Kanlıca'da, Üsküdar'da, Beykoz'da, Çamlıca'da, şehir bir hançerken kan burgacında. Mekana sığar mı bu dolu yürek, bu sevda çeşmesi, bu deli yürek? Baylanır, beklerken baygın düşerim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Saçlarına pütür pütür yapışmış, gözlerinin rengiyle sıvanmış. Bir avuç kuru çiçek topladım. Kırılıp dökülmesinler diye. Sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fideledim. Zamana ve mekana. Hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yılda vuslat gecikecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili umudunu diri tut. Bedenim hür değil, mühlet ver bana. Er veya geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acılardan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur, çeyizi hazır kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana? Her umut bir yoldaş, her dert aşina. Sorma ıhlamurlar ne zaman çiçek açar. Beni güneşin ortasına atsalar da, yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü.
1: İz bırakanlar başladı efendim. Hopiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün şiirlerle başlamak istedim. Sevgili Yıldız Kenter'in o güzeller güzeli yorumuyla ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Evet, Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir güne, yeni bir yayına birlikte başlıyoruz. Bugün yayın aslında biraz farklı yerden girdim. Müzikle değil de şiirle. Tabii büyük tiyatro ustası Yıldız Kenter'in sesinden ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Şiir bazen bir türküden daha sessizdir. Ama insanın içine daha derinler. Çünkü şiir kelimelerin yalnız kalmış halidir. Ve her kelime tek başına bir duygu taşır. Şöyle bir Türk edebiyatına baktığımızda şiirlerle türkünün birbirinden kopuk olmadığını görüyoruz aslında. Bu iki sanat dalının aynı kaynaktan beslendiğini de anlayabiliriz. Tabii Anadolu'da yüzlerce yıldır türküler şiirlerden doğar, şiirlerde türkülerle konuşur, dönüşür. Bir ozanın yaktığı dizi bazen bir bağlamanın tellerinde türkü olabiliyor. Bazen bir şairin kaleminden dökülen mısralar yıllar sonra bir sanatçının sesinde hayat bulabiliyor. Bunun da birçok örneği var. Karacaoğlan'dan Yunus Emre'ye, Pir Sultan'dan Neşet Ertaş'a kadar. Bu toprakların şiir ve türküyle aynı duygunun iki kardeş gibi yaşamıştır ve yaşamayı da devam ediyor. Anadolu'nun hikayesi şiirlerle anlatılır sevgili dinleyenler. Acısı da, sevinci de, aşkları da, ayrılıkları da. Önce şiire dokunur, sonra türkü olur. İşte biz Radyo Çağdaş'ta bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Türkülerimizi, ozanlarımızı, şiirlerimizi yeni nesillere hatırlatmaya devam ediyoruz. Bu arada hatırlatmak isterim. Çağdaş Kocaeli ile Çağdaş Kocaeli gazetesi ile şehrimizin nabzını tutmaya, Radyo Çağdaş ailesiyle de Anadolu'nun sesini evlerinize taşımaya devam ediyoruz. Tabii aynı zamanda sanat akademimiz var, kıymetli Çağdaş Sanat Akademisi. Evet, sanatla büyüyen yeni nesiller yetişiyor. Müzik, tiyatro, sanat eğitimleriyle gençlere yeni kapılar da açıyor. Ve tabii ki siz de bu yayının bir parçasınız. Mesajlarınızı, türkü isteklerinizi, duygularınızı bize her zaman ulaştırabilirsiniz. 542-424-8950 WhatsApp attım. Aynı zamanda Radyo Çağdaş Instagram sayfasındaki son gönderi altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kim bilir, belki sizin yazdığınız bir cümlede gün olur şiire ve günde türküye dönüşür. Evet, Radyo Çağdaş'ta güzel bir gün başlıyor türkülerle, şiirlerle. Özellikle Anadolu'nun sesiyle birlikte kalmaya devam edelim. Şimdi ise sizlere güzel bir Şükrü Erbaş ya da Didem Madak mı çalsak? Bence Didem Madak'ı yayınlayalım efendim sizlere. Siz aşktan ne anlarsınız bayım? Evet, Defne Yalnız yorumuyla sizlerle birlikte.
2: Berna ile iz bırakanlar.
3: Radyo Çağdaş.
4: Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karaya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Kibarına olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Hava dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım.

0: çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardesim bile olduğu için de kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim, acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz ilahiyle öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen 3 yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm, haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır, ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk bilir yalnız.
1: Didem Madak ne kadar güzel seslendirdi değil mi? Defne Yalnız. Evet, az önce yeni şiirlerle başladık çünkü bazen insanın içinde biriken duyguları anlatmaya müzikler yetmeyebiliyor. Bu arada şiirler giriyor devreye. Şimdi ise şiirin kapısını böyle araladık. Modern Türk şiirinin en kırılgan, en sağcı seslerinden biri. Didem Madak. Bence bu şiirin en etkileyici yorumu gerçekten Defne Yalnız. Şey inanılmaz güzel yorumlamış.
0: Alt katı
1: kendine az yorumuyla.
0: Üst katında çocukluğu. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karaya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz.
1: Evet efendim, şimdi ise yine güzel bir şiirle devam edelim, ne dersiniz?
0: Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Hava dökülmüş yerlerine yüzümün, büyük bir aşk yamadım.
1: Bir Tuncel Kurtis'e ne dersiniz? Mesela şu şiiri, herkesin en sevdiği. Oysa herkes öldürür sevdiğini.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. şehvetli ellerle

kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez.

0: Dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İkinci bir şans kazanmak kızım, ilk şansı kaybetmek demektir. Bize de öyle oldu. Öyle bir şey oldu ki çocuk dostu düşmanı bir kenara fırlattı. Ben de o zaman öğrendim. İkinci hayat kızım, ilkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmekmiş. Herkes ikinci bir şanstan bahseder. Ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir.
1: Gerçekten bunu dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Bazen şiirler insan içini böyle bıçak gibi de kesebiliyor. Çünkü o şiir hayat gerçekliğini hiç saklamadan yüzümüze söylüyor, çarpıyor bir tokat gibi. Tabii tiyatronun ve sinemanın unutulmaz sesi, oyunculuğuyla, sesiyle Tuncel Kurtiz saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Oysa herkes öldürür sevdiğini ve üstüne etmiş şiirini okudu. Oysa herkes öldürür sevdiğini, bu metin aslında İngiliz yazar ve şair Oscar Wilde'a ait.
2: Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle.
1: The Ballad of Fritz Gall adlı eserinden gelen o unutulmaz dizeleri gerçekten Türkçe en etkileyici şekilde yorumlayan çok kıymetli bir sanatçı.
2: Kimi altından ellerle.
1: Oysa herkes öldürür sevdiğini. Biri bir bakışla yapar bunu, biri bir sözle, biri korkak bir öpüşle, biri de bir kılıç darbesiyle. Evet, bu dizeler aşkın sadece sevinç değil, aynı zamanda kırılganlık olduğunu da hatırlatıyor bize. Çünkü insan en çok sevdiği yerden yaralanıyor. Kulak verdik, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp attı. Ya da Instagram Radyo Çağdaş son gönderinin altına yorumlarınızı yapabilirsiniz.
2: Herkes
1: bu arada sevgili dinleyenler, şöyle bir şeye de açıklık getirelim. Kullandığımız WhatsApp hattı Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin aynı zamanda ihbar hattı da. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çağdaş ibaresini gördüğünüzde lütfen oraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, bu ilk günden beridir aslında bir problemdi. Sürekli yazıyorsunuz hani burası ihbar hattı, geliyor mu mesajlar diye. Evet, geliyor efendim. Tekrar edeyim, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Radyo Çağdaş aynı hattı kullanıyor efendim. İhbar hattı ile WhatsApp hattımız, istek hattımız aynı. Lütfen kafanız karışmasın.
0: bir başkasını sevmeye.
1: Şimdi Tuncel Kurt izleyince direkt dinleyicilerimiz yazmış. Ömer Bey özellikle Tut Yüreğimden Ustam şiirini istemiş. Hadi ona da bir kulak verelim. Sizler de hoş geldiniz.
0: Tut yüreğimden ustam, ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara, düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük, bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet, sıkı tut, tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki eskiden. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrı meşru acılar doğuyor kundaklara, günahkar gecelerden. Beni herkes sevdaya asi sanır, oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime, çığlığım kopsun, uzat ellerini güneşe dokun, uyandır uykusundan, tut yüreğimden ustam tut, tut beni sür güne, tut beni sür güne.
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta, Radyo

0: Şiirler hayatımızın özeti gibi. Uzun uzun anlatmaya gerek kalmıyor. Birkaç dize yetiyor gerçekten. İnsan içindeki bütün gerçeği ortaya koyabiliyor. Şimdi sırada Türk Edebiyatı'nın kendine has en sayıcı kalemlerinden biri Can Yücel. Anlatım adlı şiiri bizlerle birlikte. Bu şiir insanın yaşandıkça fark ettiği büyük gerçeği de bizlere sunuyor. Hayatın koşuşturması içinde kaçırdığımız anları, geç fark ettiğimiz şeyleri, zamanın geri gelmeyen tarafını. Hayat büyük şeylerden çok küçük anları fark edebilenlerin hikayesidir, unutmayalım.
1: Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım.

Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalın ayak koştuğunu anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir. Ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen, onun için dökülen her damla gözyaşına. Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğinde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum.

Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan. Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgiyi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım.

0: Can Yücel'in o yalnız ama bir o kadar da derin dizelerine kulak verdik efendim. Şimdi ise bir İbrahim Sadri. Ben seni hiç sevmedim ki.
1: Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedik. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: İbrahim Sade yıllarca sahnelerde şiir dinletileriyle binlerce insana ulaştı. Yani onun şiirlerinde daha çok aşk, ayrılık, yani insan içinde sakladığı yaralar vardır. Sesiyle okuduğu her şiir sanki bir hatıra yeniden uyandırdı. Evet, ben seni hiç sevmediğim ki şiiri ise ikonik bir itiraf. Aslında herkes biliyor, o cümleye gerek yok. Çünkü insan en çok sevdiğin hiç sevmedim diyerek veda etmiyor mu? Efendim, aşkın hatırası insanın içinde uzun zaman yaşamaya devam ediyor maalesef ki. Şehrin bazen de bir şehre benzeyen hali de vardır. Bakın, sokağı, hatırayı vedayı içinde taşıyan. Şimdi sırada şehrin hem sahnelerin güçlü kalemlerinden biri sevgili Yılmaz Erdoğan var. Ankara, şimdi sen gidiyorsun ya. Herkes sana benzeyecek. Eminim ki yani insan birini kaybettiğinde ya da bir aşk bittiğinde dünya bir süreliğine değişiyor ya. Sokaktaki insanlar, geçen yüzler, hatta bazen bir şehir bile o kişiyi hatırlatabiliyor. Hadi kulak verelim.
1: Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Kimse keman çalmaz belki ama çok keman çalınsın balılarında diye yapılmış gri, sisli binalar. Almanın ortasında ciddi bir devlet asabiyeti. Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar. Bu zulüm, bu sevda bitmezmiş. Sevmek, bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş. Biz bir şeyi delicesine severiz ama tanrım neyi? Kahve önü çatlak mozaik. Bel kemiğine tehdit kürsüler üstünde, çok sigara içen öğrenciler. Bir daha asla yaşayamayacağı aşkları teğet geçerken, hep onu sevmeyenleri severek, hep onu sevenin gözlerinden kalabalıklara kaçarak, karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara, yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını bir İzmirli güzele dayatmak varken, hep kardeş olacak değiliz ya, yaşasın halkların sevgililiği. Soyut bir sevdaya beşik kertilmiş olan, dağda çoban, şehirde şark çıbanı sayılan, Fırat'ın büyük elleri, Ararat'ın kızgın yerleri, Cilo'nun derin nefesleri. Hülasa kente hukuk mukuk okumaya, mümkünse o arada da memleketi kurtarmaya gelmiş Anadolu çocuklarını.

0: Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Belki balkona kar seyretmeye çıkar diye sevdiğimiz kızlar çok dibimiz donmuştur. Ve çoğu zaman bu kar mevzu kızlara yeterince ilginç gelmemiştir. Hiçbir şey kapalı bir dükkan kadar hüzünlü gelmez insana Ankara'da. Yoksa bugün bir hayat yaşanmayacak mı duygusu çöker bütün bozkıra. Kimse keman çalmaz belki. Belki bu film hiçbir zaman o kadar fiyakalı olmayacak ama hiçbir lahmacun da o okul yolundaki 3. sınıf lokantadakinin tadını vermeyecek bir daha. Çok daha iyilerini yedim sonra. Bizzat Urfa'da hatta. Ama hiçbirinde o kadar aç oturmadım sofraya. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Çok yabancı bir soluk duyulur bazı, bilinmez bir dilin ısınından. Anla ki sıkıldı bizim konsolosluklardaki konuklar. Öyle deme, Ankara'yı sevmeyene bir zulümdür. Bu kadar insanın neden Ankara'yı bu kadar çok sevdiğini anlamadan Ankara'da yaşamak. Yollarına hep sevdiğimiz insanların adlarını vermediler ama biz her duvara bil ve silah onların adını yazarak yaşadık. Kül ve betondan mürekkep, yaşadıkça yaşanılası gelen o tuhaf bozkır kokusunda. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar. Bir günden bir sürü gün yapan, mesai saatlerinde hiçbir şey yapan, hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan, rakıyı bol sulu içen, dokunmasın için değil, çabuk bitmesin diye devletinin tekel rakısı. Hep kağıtlara bakarak, hep kağıtlardan bakarak, hem Neşet Ertaş'ı hem Bülent Ersoy'u aynı anda sevmeyi başararak, karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı çok beğenmeyerek ama yine de bu tasarrufunu takdir ederek, boynu hep kıdemli bir atkının içinde saklıyken, hep bir şeylere, birilerine küsmüş gibi yürüyen memurlar. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Biz şimdi kapalı bir kuru yemişçi dükkanının ki bütün plan kar altında tuzsuz ay çekirdeği çitleyip yanı sıra bafra içmektir. Kötü ışıklandırılmış vitrininden umutsuzca içeri bakan, kimliği gereğinden fazla sorgulanmış, merhabadan çok çıkar olan kimliğini denmiş. Yani sistem kendi verdiği kimliği zırt pırt geri istemektedir. Doğduğu yeryüzünden doğuştan kavgacı zannedilen ama pek çoğu kavgadan nefret eden, kavgacı, esmer, cesur, korkak, çoğu Kürt, çoğu Türk, çocuklardık. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Ha sonra belki Ahmet Arif'in aklına, hiçbir şairin aklına gelmeyecek. Çünkü hiç kimse bir daha Ankara'yı onun kadar sevemeyecek. Bir şiir islenir, kar altındadır varışlar, hasretin nazlıdır Ankara. Ustam yine
1: Berna Hanım merhaba, Kocaeli'den Hakan. Bugün yayına şiirlerle başlamanız çok güzel oldu.
0: Tameli aydır bence.
1: Atilla İlhan'ın şiiri insan olup eski hatıralara götürüyor. Bütün Radyo Çağdaş ailesine selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Yani dinleyicilerin böyle şiiri sevmesi beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. İş yerinden de dinleyenler var. Sevgili senin merhabalar.
0: Sonra, ne zaman Ankara'ya
1: diyor ki ya. Şiirlerle yayın yaptığınız çok etkileyici oldu. Tuncay Kurtiz'in sesi hala kulağımızda. Cansınız gerçekten. Çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere de. Böyle kaliteli eserleri radyoda duymak çok güzel. Selamlar Radyo Çağdaş'a demiş sevgili Murat. Selamlar olsun Murat, hoş geldin. Bir de Yalı Çapkını Suavi'den dinleyelim, ne dersiniz?

yalnız mı kaldım? Türk Halk Müziği'nin genç ve dikkat çeken yorumcularından Ozan Özdemir bizlerle birlikteydi. Ben inanmadım adlı çalışma. Ben inanmadım. Bazen bir türkü ilk notası duyulduğunda insan içinde bir şey kıpırdar. Sanki daha önce yaşadığı bir hikayeyi yeniden hatırlatır. Herkes söyledi de ben inanmadım. Şimdi ise Onur Akın ve Nilüfer Sarıtaş Sen Gidersen adlı çalışmayı buluşturalım sizlerle. Evet, Mehmet Bey de bizleri dinlemekteyim. Selamlar olsun. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Araba kullanırken sizi dinliyorum demiş. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler sevgili Zeynep. Hoş geldiniz. İki güçlü sanatçı tarafından seslendirilen Sen Gidersen adlı çalışmayı buluşturalım. Sonrası yine buralardayız.

0: Evet, son zamanların en çok istek alan eserlerinden biri Emirhan Kartal ve Uğur Arslan Gülomat'ta çalışması. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar.

0: bu kıymetli çalışmayı da sizlerle buluşturduk.
1: Ve kırgınlığın.
0: İsmail Tunç Bilek ile Yılmaz Erdoğan'ın çok kıymetli bir çalışması Yalnız adlı parça sizlerle birlikte olacak. Devrim Hanım size de selamlar olsun. Kafeden şu an bizleri dinliyorlarmış. Bu kıymetli esere armağan edelim. Sonrası yine buralardayız.
1: Aşkın ve kırgınlığın her pazartesi.

Hakiki yaralar şiirle onarılmaz. Kirli işlere tül perde, güzel kelimeler var yetesi. Hangi güzeli incitsen kül kedisi. Ve sen her suçun ilk faili, unutma senin cezan belli. Artık aşkın ve kırgınlığın her pazartesi.

üstünden deneyim geçen her şey paslanır. Günahlar vicdanın izin günlerinde, sokaklarda palazlanır. Bir tutuşma varsa ortada, parmakların izi kalır. Tilki gibi göğüslediğini sandığın nemli kuytuluklar, kahve köpüklerinde göz göz olmuş, içine doğmuştur o yakışıklı, ay ışıklı kadının. Sade kahkahası bile şarkı, her melanetten mutlu ayrılan su berraklığında aklı. Belki kötü nazar, belki hileli zarlar, belki de her şey düşündüğümüzden çok daha farklı.

Şiirim, hece lambam, büyük aşkım. Kendimi fazla zannederken gırtlağıma kadar borçlu kaldım. Affet beni ve unutma, benim cezam belli. Artık aşkım ve kırgınlığım her pazartesi.

Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat. Kendinden bilirim.

dostlarım, üzülme. Hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seviler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Ela gözü yeter seni yaşatmaya. Kendinden bilirim.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım.
2: Sevgili Sinem Önel bizlerle birlikte Dağlarda Kar Olsaydım türküsüyle

Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 ya da Instagram son gönderi altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bazı türküler böyle daha ilk müziğini duyduğunuz andan itibaren yalnızlığı bırakıyor. İçimize işleyen o kıymetli türkülerimizden bir tanesi Sinem Önel yorumuyla bizlerle birlikte. Keyifli dinlemeler.

Mustafa Özarslan isteği var efendim. Hemen onu sizlerle buluşturalım. Mustafa Özarslan'ın Son Bakış. 2013'te çıkartmış olduğu Şem albümünden kıymetli bir çalışmayı buluşturalım sizlerle. Merhabalar, Fatma ben. Keyifli yayınlar diliyorum. Arkadaşım Ebru'ya da bir parça yayınlarsanız çok sevinirim. Mustafa Özarslan hayranı demiş. Selamlar Fatma ve Ebru. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman Mustafa Özarslan'ın Son Bakış adlı çalışmasını buluşturalım sizlerle. Tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine armağan olsun.

0: En iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Evet, Yaşa Serap, Baharım Sensin adlı çalışmasıyla dinleyebileceğiniz En iyi nokta Radyo Çağdaş'tasınız. Çok naif, çok içten böyle söylemesiyle hakikaten yüreklere kazınan, hafızalara böyle kazınan çok kıymetli seslerden bir tanesi.

Hani Türkler bazen de mektup gibidir. Hani o mektup bazen kağıda yazılmıyor. Böyle rüzgara, dağlara, kuşlara emanet ediliyor. Anadolu'nun o kadim türkülerinden bir tanesi Yare Gidin Turnalar. Yani bir turnaya emanet edilmiş bir türkü sizlerle buluşturacağım. Turna deyince zaten akan sular duruyor bende hakikaten. Canım kızımın ismi. Eğer sevdaya giden bir yol varsa onu da turnalar bilir efendim. Hadi hep birlikte dinleyelim. Elif Buse Doğan, Yare Gidin Turnalar, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Yare gidin turnalarla Lipose Doğan bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise çok sesli kadın. Öyle söylediği her türlü müziğe sesini o kadar güzel yakıştırıyor ki. Bir kere sevdaya tutunmaya gör. Zara yorumuyla bizlerle.

Evet ve bugün de Banaylan Süren'in sonuna gelmiş bulunuyorum. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Son parçam olarak da Gülnur Kaya Geri Gelen Mektup adlı çalışma bizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Berna ile İz Bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

oysa gerçek farklıymış. Uyandım, anladım ki sevgi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın. Cehennemde yandığında.

Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın. Cehennemde yandığında.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları. Orası mayınlı bölge. Durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman önümüze mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmin, radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın açılmamış Gonca gülünü.

Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım.
Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek. Bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekse be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

aşiret çocuğuyum. Adım Cüheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarla kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Cüheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Cüheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirmişsin Cico? Kardeş ürümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışsın? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışsın? Asi bir küheylan al, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmek.

0: Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

dana olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor. Veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu. Büyük yenildik anne.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım, ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı, savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı, dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnımdan öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

Namkındır.

Benimsin yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin bilmem ki nesin, lüzumundan fazla veya

bir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin?

Uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

kuştum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.

kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklarak. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı astıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir...

birlikte hep beraber türküler söyleyeceğiz. Belki içimize kurt yalnızlığı düşecek. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşe

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yedim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

adet 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucağım.

Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.